Efendim be. Efendim be, sayın be. Abi benim, benim bu oyunu, o bir saat sego. Onu yana ne bu artı leşe yamanım. Tam ben ne bu, ben beni ketu bus stop. Lan ucu ko bridge elese. Ati onu to arapare ni ketu. Ati wani. Ekansı abi benim la rola. Ajisan worldwide. Ajisan international. Ajisan controller. On te ba manse. Bir tane onu. Olan fun se. Kesi asawo. Kesi se. Awo se. Ati wani. Ekwe abi benim. 0806 272 9575 0 0 6 272 9575 0 0 6 272 9575 0 0 6 272 9575 0 0 6 272 9575 0 0 6 272 9575 0 0 6 272 9575 0 0 6 272 9575 0 0 6 272 9575 0 0 6 272 9575 0 0 6 272 9575 0 0 6 272 9575 0 0 6 272 9575 0 0 6 272 9575 0 0 6 272 9575 0 0 6 272 9575 0 0 6 272 9575 0 0 6 272 9575 0 0 6 272 9575 0 0 6 272 9575 0 0 6 272 9575 0 0 6 272 9575 0 0 6 272 9575 0 0 6 272 9575 0 0 6 272 9575 0 0 6 272 9575 0 0 6 272 9575 0 0 6 272 9575 0 0 6 272 9575 0 0 6 272 9575 0 0 6 272 9575 0 0 6 272 9575 0 0 6 272 9575 0 0 6 272 9575 0 0 6 272 9575 0